0: Dostlar, sevgi bağından bir gül dermiştir. Özü de nece gül, ince, ətirli. O gülü kim dermiştir? O gülü bizim əzizimiz, hamımızın sevimlisi, məşhur, hörmətli... Adın nədir?
1: Aydındır.

Seni sevdim, seni andım, mehribanım, mehribanım, mehribanım, mehribanım, mehribanım, mehribanım.

0: neyse dedim ama onun ayağını kendirmemeyi lazımdı.
1: Evlenmeyeceğim.
2: Evleneceksen.
1: Evlenmeyeceğim.
2: Bana Şirin oğlu Şirin kişi diyorlar. O saat kulaklarından divara mı kılıyorum?
3: Ehmet'in anası ölmeyip köle el kaldırasana.
4: Sen ben sana kapsın değil mi sen
3: ki? Niye acıgın tutun? Bir de görüm, baş hafta oldu, çoktan gidi.
4: Yarım saat olar. Aç başlığı seç o yana. Görürsen ki full sayıram. Pencereni açık koymak diyelim yoktur. Yoktur. Ha. Sen ne istiyorsun?
0: Daha neye istersen?
4: İstemeyim, ney miyim akı? Bu talibiler var. Ahmet Harzadır, Ahmet Harzadır.
0: Ele ben hemen arvada atarım.
4: Yetti.
0: Atarım.
4: Budur bak, taksi. Mi? Yet. Reis meşguldü. Ben de meşgulam. Zülüm ol dedi, kurtardı.
3: Hayır. Sen hele Nergis kalanı yakışı tanımır.
4: Gelmiş yerdi. Deputattı.
0: Yok.
4: Yukarıdan gelin.
0: Kalkozdan gelip oğlunu aktarın.
4: Ne? Ay at oğluna. Kalkozlu da deputat gibi danışır. Alo? Kadro sözleşmesi.

0: esasında faaliyet gösterir.
1: Rahat marketlerden Rusla'da katılaştırılmış süt teneke 370 gram cami 1 manat 99 katiye. Milla feta pendi 1 kilogram 8 manat 99 lir 1 kilogram 8 manat 99 katiye. Sap kebablı sosis 1 kilogram 13 manat 25 katiye. Final gargıdalı yağı 1 litre 5 manat 95 katiye. Predo uşak bezi nömre 2 76 nömre 3 68 nömre 4 60 nömre 5 52 nömre 6 44 ederli 14 manat 49 katiye. Kamay sabun 85 gram 99 katiye. Rahat marketlerde fırsatlar 2 sentyabrada keçerlidi.
2: Bizde reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Ay maşallah. Ay maşallah. Ağız bir dənə çalım səncə. Ağız vurdu. Hadi vurdu.
1: Ey, ey, hep duvaşma ya.
2: Onu birinci dəfə görəndə bildim ki, nə yuvanın quşu.
0: Ağız uğuşdu gün. Halis bayğuşdu. Nasıl? Geldi.
2: Ay, buraya geldik. Saçını niye kesmişsin?
0: Abalam kızı okşuydu, indi oğlanı okşuydu. Çok sağ oldu da. Mene bak. Bu heyasız benim aklıma çıkacak. İlgar sana kurban ol. Benim onu elinden kurtar.
3: Geri lan. Yıkılacağın gibi intelligentler. Kelle dolu, cip ol.

yok olacak. Benden bir de bir de olmayacak. Eh güzel kızlar çok olacak. Benden bir

gözdeki ona gözlerdim. Bilmiyorum ben sarda kaldı gelmedim.

Yadında mı bizim ilk görüşümüz? O ince bakışın, o kaynar gözün. Nice der oldu öten ömrümüz. O illerden kalıp sevirem sözüm. Nice der oldu öten ömrümüz. O illerden kalıp sevirem sözüm.